ver. Em kişin davaya xerekamaya iro. Kwa Juliana bora bu. Briya Radio Delal. U gerek spas. Jbu kahter kirinawa. U hertim. Hande kefu khashi da biminen.

0: Sahiden neredesin canı?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canı? Ya da boş ver böyle iyi canı.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

Vada bule bose gane ve kızı varsa dütüye serane. Sünge sevdana bela misal. Tartıra aşkına bakı edbansı beyim. Runtıra edisana şeyde kaçar da şebise.

Afrin'e serdana gündü bajaru genvedike. Briz xero edda ud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubaren siyasi u tekliyen gişti, uşan deyek ji reveberya haremi, serdana ke meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, aqibe basile, celibre, u xereb kira civiyan.

Rekulina makanizmayı bu bandurcu burakırına uanum su gerkirna avlehya kesin kuvveti gelin jihade ve qatantin. Dicivini de her o hali sermijara valakına bara gehin leşkirici gündan, da kunişte cihan bi avlehi ve gerin mal, uzevin khaha da axaftin.

Evde el ezbe hayra meştere ne gomira ta çeme poe de serme da gure gure. Çen roce mi kadya mı nesin diyane talo ne dit yedik merim ditin asın diyane talo mira te kure no demet kame.

Slavuriş gıhderin mehece ule lal. Em de bernamaya abal gafin man bajarın. Bu en jüliyana buvar ama. Briya radyo de lal. O xalik ama ya iro yasar gündi meşaleye. Gündi meşaleji ku av gunda gire daye nafçaya şaraya. Warem behevre, we gundi, o diloka we gundi, o fuada tenu we gundi, o canlu we gundi, nas.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin pera ve uxarinin gevneşopi defroşin. Çalak vanan bank kırın ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Bu soruyu Thomas Park tek askeriye kubu her tanabdi ruki yal Suriye de kebe. Kona hakanu ya arami o bak diye kiliye ko. Berda o ami apewan diye indir afbara. Hukumata Suriye hezen Suriye demokratik hesini de bu gerinki ya dugulaya ko avakar ya da kona ha. Hesas ede ko nikaştı devri şanlı de.

Danboş. Gahdarin ma azizu delal. Iro bernamayama suri dedili diro keda. Oşul yana borama. Priya radio

Darin hija gıhdarin radyo delal. Unna hali bername ya Türkiye Suriye'den afera beri unna hade gıhdari dibin. Bümerebin.

guhdarvan in hija de nava shaxin zeytunan de ku bir kirin diraqisin. U melodiyin ku giyane azadikin ku mirat bi giyare hevdiyden dikin. Ku dibin cavderiya ber fireh, avazarada çantede til darxistin. Şahidiyek zindiye ku hüner jeher şert u merci xurtir dimine. Ev şev ku jihela xundakarin navende ve biteliyin xayin afriner u dengin xayin dulsoz ve tenjiyandin. Ne tane konsereke?

Jaguhdarin Radyo Delal Unna hali bername ya Türkiye Suriye'den afer haberi unna hade guhdari dibin Bümerebin

Elşehte kez kırk Arman Cavan havaldanan ava kusalen pejde bikejin konak hake bitavahi dekan büvi rengi normal bin urumet ajiyane ve gerinin. Brez Arjan Sali saruge kumeleyan avnetavayi lise ravşaheyi şiro vekir. Ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jubu ve gühesineke bilez bu konakha peşkeftin ali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuje helare hıstinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Gamaş, gahdarin ma xaşavi studelal. İro bernama yama, hankali sir efrine çizane. Ajuliyana borama, briya radio delal. O xelika maya İro, lisa kanuna pişti, sar bu xabuna Suriye. Uren bihafren aslikin.